Son sa ke pya ma jyo basa pin jyo ma basa ke piyo jyo piyo bujo nahi kat ma jyo ke piyo